0: Haberde kesersen ulaşan kesersen sadece şey. Elektrikçiler zirke kesersen. Bu bizden bir mesaj şufu. Bu ne bir yeter. Düz öldür.
1: Hayır, daha da kalmıyor.

0: Evet, tatlısın. Sen kim olacaksın?
1: Kaldı şu anda sen koydun ve kumağına
0: çağırıyorsun. Tatlısın. Sen kim olacaksın?

0: Sudah berusaha kan? Yapacağım bir politikan kuvvet zemine kutsal bir tedbir kodajanımın suçluğu inatik ilerler ayıp yüzümü yanı fiyatı var ve tedbir.
1: Zafrikan tepki geldi.

0: Abi az önce telefonla Ellen'ın adresi şirketlerine de ben. Sizin şartlarınızı
1: bir şirket altıysan kayıtsın.

nasıl tutarım? Düşünce sonucu sadece ayıttığı çok olmalı bayılsın. Fırını izleyi basmaya yardım bu diye düşünmek. Çünkü de çok iyi olmalı. Sizden böyle kısa düşünce sonucu bu kadar. Ötüşe, sonucu